kestane saçlı, beyaz tenli, siyah gözlü seni düşünüyorum. Odama dolan bu rezil soğuktan kurtulmak için sıcaklığına ihtiyacım var. Tanımadığım ellerini tutmak, gözlerinin derinliğine gömülmek isterim bu akşam. Ya da sensiz dolaşan yüreğine yaslanıp yarım ağız, çırak misali seni diyemediğim o sözcüğü kim bilir sana nasıl söylemeliyim. Biliyorum, içimde bir heyecan, bir çırpınış var. Dün akşam yine sensiz kapadım bütün kapı pencereleri. Yorulmuş yüreğime seni sordum. Tanıyormuş gibi övüp anlatıyor. Ona güvendim ve ona inanıyorum. Doğada bütün

çiçekleri seninle toplamak istedim. Çıplak ayakla soğuk suya, çimlere seninle basmak istiyorum. Gülüşünü, ağlayışını merak ediyorum. Bırak bütün ışıklar yakılı kalsın. Bırak bütün kapılar açık kalsın. Seni yaşamak, seni tanımak istiyorum. Yaşamın bu zor ve rezil çizgisinde seninle güzel ve dostça yürümek istiyorum. Çekinme, uzat ellerini, bir dost eli gibi. Seninle yıldızların koynuna sabahları uyumak istiyorum. Dünyayı seninle paylaşmak istiyorum. Seni, evet, seni tanımak istiyorum. Seni sevmek istiyorum. Bütün sevgililer gibi değil, bir bütün, bir delikanlı gibi. Sevmek istiyorum seni. Nedense anlattım seni bütün dostlarıma, övdüm güzelliğini. Tanımadığım kız, evet, tanımadığım seni anneme anlattım. Kısacası seni beynime, ciğerlerime, damarlarımdaki ılık kana damattım. Öyle hissettim, öyle sevdim. Seni tanımadığım kız, öyle sevdim.